0: Hayır.
1: Tamam.
2: Güzel abi.
0: Kız abim çok ayıklı.
2: Boy çekiyor.
0: Devam.
2: Traffic
3: for you. Go ahead, 225. Yeah, scene 12 with the New York tag.
2: Go ahead.
3: Lincoln Zebra X-ray 7753, LVX 7753.
2: Receive 1436.

0: Olacak.
1: Doğru.
2: Nasıl?
0: Kastane Planet Stadium, Sierra Fortuna, Sierra Nice,
2: Sierra Rock.